Hakkını Quebec government hakkını hani province of Quebec mi? İkkadu evi giru beni abi kusurdu mi da çümüne anı kusurdu. Anı nemin illu. Tukisi nakti sigeyalık tuvini utsuni. 21 mappi toğalık. Allah kutu gitsuvit. Da çüma 1936 mi. Government Canada mi. Dunungan ahtu Kalçayan itumakayalı bini isuli. Avrat çıgası ağayamik. Unga sigin mağıttamini ittunik. İnumnik, inokkinik. Suna kalamilyoni kavrimada hakotiga latnang ittamini. Binyan nilgi kutiga soğalı aksugit. İnyu itabbani ikkaduimi kutibinumi. Tukitaga soğalı Rupert's Land miugutitabinit. Ukiuni 200 ni. 1670 mit. 1870 mu. Nuna tia mi ugulung ni mitsutik. Northwest Territories mi. Ukiuni 42 ni. 1870 mit. 1912 mu. 1936 mili Quebec mi ugulung aktaw simalung ni miyut. Ukiuni 24 ni. Nalini galalo ni. Gawa malagaji galamik. Takulok simatwalli yagatik. Hanuidu hatakatwalli lok simagatillo. Inuitamani miyut. Nuna mininaruktamini. Aulci hausunni gavama hakita hausunni lo at jigin ituni asit itau ya hakpala uktuvini pinga subi alum magat sutik. Taman na hallunano suna limani aulci lutuano isumain na khiutau tiligo. Tapani tsaina ak sutik. Nuna op asia nunulo ksimat dagatik. 1936 mi pihrela rinikkut hanuit tumin ya hakta utikin ya hakta apu mauti kutau sinneho. Gavamaan no makkuunu. Teçmanı mı pitahattan immat inili okta osimarunik, nanilunni, yuna hakkasimaru piyunna odi hangna okta okutinginni, hallunat angaru kaagaru tuvinginni. Canada lu, Quebec lu, apuutin magayalu lukni huuk, katuivuk joami poktunuk paami. Tigasoan magayuti hasit chutillu, kiuraa kutit sa sigasoa sit chuku unna, nalunangituraagalu aksuni, timmagayalu kata apiksuuti, imeiliyuk. Nelleen on kuva kinakkunut inyullaga khutigi yaruugaluat. Taakkoa Eskimoot. Nelluuti vigitsugu nunahaktut Quebec. Gavamaa hakviagusingani province of Quebec me. Utuk vigikain nelugu gavamaa itpikkaltsiangit tumagayaluuni viningit 1936 me. Nellingin nyuuli nukua Canada lu Quebec lu kamagigialimminik. Pinsuakunnakuri tsahangiyangit tuu. Sunakkuta hegalaan na hakna jangin namik gabamait allabi hakpiga lagi suungin nik aulitsi tahatsiatunik tamaani nunami angi yummakayarumi ungaba peninsulamik tayo simarumi nunabi unakaktaulaktumi ullumi tayo maa sunata hangi siyakmat gabamait pinsuakat sangin nik kamabiyogun natunik tamatuma nunalimaangani Ma New York ticket Hudson's Bay Company kut sunan niya kaswakto sa galatuno. New York ticket Hudson's Bay Company kut sunan niya kaswakto sa galatuno kut. Piyun na nakigalato doon na kaktaw suti gabamayit awlat siyo wigum na tangin ni. Kaan na to haktiligo 1930 at kagungin ni kinawali ako sa akutawun na to limaat. Katat si marawalo tiligo niya ni limaak. Kampanik kut ikaroo siyak tarit si balilaw na kut, nakitigut. Inunik namminak kinawakto kut ikitsugut aman na. Namminak ang nakaktaw si magamik. England miyot ang arokhaak doa nga ta narunay kusok si maling at igok tumik. Tay may gunaw to haksuni. Rupert's Land nunanganik ukiut 200 natsugit. Hudson's Bay Company kut. Hawrimat siya to vinyobalayot. Tamataman nunaw Pituti dhigutaw yesi yu kingurli paami kinyakkunut pitaagayauditaw sungauti vininganik. Quebeckunut aittuuti utsuni. Aulatit silugnakut akiduktaw gumauti minnik. $4,000 ungataanittumik. Turuuti giluksugu Quebec gabamanganut. Akiduktaw gumauti mutikitaw gamik. Quebec gabamanga akiliigu mannigunnaiko. Pituti haknakaksuni taitsugu allasimaru section 9124 British North America Act 1867 mintau pihurenganitto. Uhaksimaru allanik indiansnik nunanillu allait sanakpatama biliyoktau simagutinginik